Kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kendine kendi kend